0: Lalash
1: 布局
0: Orunlaştırış
1: 消毒柜
0: Dezenfekte eşkabı
1: 洗菜盆
0: Köfte yüz dizi
1: 添置
0: Setup almak
1: 达标
0: Ölçemge yetkizüş
1: 预定座位
0: Orun zakaz kılış
1: 菜单
0: Tamak dizimliki
1: 采购
0: Setup eliş
1: 砍价
0: Bahat alışış

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音艾尼瓦尔，努利比亚麦迪娜王新奥艾赫买提江，编辑帕尔哈提克里木。Bugünkü Mahira bilen birlikte ügüneyli programımızın şergici bolsun. Anılgınınla rahmet. Kingston programıları dağımlı türlü köpçülüklerinin devlet ortaklığına tıkımı yakışı ügünüşü ve işletişi yardım verimiz. Şundakla köpçülüklerinin ügendiğini işletir, gündelik durmuşta devlet ortaklığına faal ügünüp ve işletip, özünün kıl iktidarı ve medeniyet sapasını üstürsün ümit kılınız. Kingston programımızın mezmunu tıkımı serpil, Kingston'ı görüşeyli.